0: kargaşa çıkararak bir şeyleri listeye getirmek istiyorlar.
1: Nereye başlar?
0: Arkadaşlar!
1: Nereye başlar?

0: kollamak sizin işinizdir. Bizim o taraklarda bizimiz yok. Bunu sen çok daha iyi bilirsin.
1: Nereden öğrendin bu edebiyatı?
2: Nereden öğrendin orospu çocuğu?
0: Asıl orospu çocuğu işçiyi sizin gibi satanlardır.